No, I don't think so. Rekile, otto kekido rekile, çıkmadın sen mani.